Bağında beraberken ben Gustavo da sizler arasından sonra sana bağlı selection kafeye gittim. Ay. Tasay.